Yahu taşın gözünün oynayı takar yemisi gibi. Elinden de bir iş gelmez. Yatay sunacakmış gibi. Ulan şahım.